0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor.

스포츠. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Sabahın namisine hoş geldiniz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetim

öğretmenimiz Erkan Gökçeli ile birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğimizin en güzel şarkılarıyla sizlere eşlik edeceğiz. Efendim programımızın ilk eseriyle buluşturalım sizi. Güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyla Alp Arslan geliyor huzurlarınıza. Pembe Küçük Dudağ'ın söyledi şarkımızı, indi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden ve en önemlisi gönülde yer eden bir gün diliyoruz. Efendim sabahın namesinde şimdi güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Ayferer söylüyor. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bugünün sayfasını artık kapatacağım.

Zekai Tuncay'ın sevilen icrasıydı. Sözleri İlkan Sanal, bestesi Zekai Tuncay'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Efendim, Ağustos ayının sıcağında belki biraz serinliği, hafif bir rüzgarı, sararan yaprakları özleyen dinleyenlerimiz vardır. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da sonbaharı özleyen radyo dostlarımıza armağanımız olsun. Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala, güftesi Muhammed Yılman'a, bestesi Erol Bingöl'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara, seni sordum, yok dediler.

Efendim sabahın namesinde saat 8'den itibaren TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizde bir şarkının en güzel notalarıyla satırlarınıza eşlik edeceğiz. Programımızın şimdi bu dakikalarında Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle Akın Özkan'ın Muhayyer Kürdi şarkısını dinliyoruz. Meslem Özşimşir söylüyor. Gönül aşık oldu sana.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde musikimizin zarif nameleriyle güne başlamak kalbinize iyi gelsin diyerek radyosunun başındaki tüm dinleyenlerimize şimdi dinleyeceğimiz şarkıya armağan ediyoruz. Güfte Hikmet Münir Epçoğlu, beste Erol Sayan, Muhayyer Kürdi şarkıyı Mehmet Şafak söylüyor. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

geceleri kalbindeki acıları

dinleyenlerimiz TRT.name'nin sosyal medya hesapları, Instagram, Facebook, X ve Nex platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız şarkıları TRT.name'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızda şimdi Müzeyyen Senar'ın unutulmaz icrasıyla güftesi ve bestesi Rüştü Demirci'ye ait Muayyer Gürdi şarkıyı dinliyoruz. Ne olursun güzelim, sevsen beni, yar diyerek sinene sarsan beni.

Efendim, dinleyenlerimizden gelen mesajlarda zaman zaman aynı soruyla karşılaşıyoruz. Sabahın Namisi dinlediğimiz şarkıları kim belirliyor? Programımızın müzik seçimini yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu özenle hazırlıyor. Bize seçilen bu güzel şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Sabahın Namisi'nde şimdi dinleyeceğimiz eser gönlünüzden geçen güzel başlangıçlara eşlik etsin. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi eserini Hasan Eylen söylüyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim. Vedat Şenyol'un mısralarıyla Zeki Müren'in Muhayyer Kürdi eserini Mine Geçili seslendirdi. Efendim, sabahın namesinde şimdi zamanı biraz geri alıyoruz. Şarkıların yalnızca kulaklarımızda değil, en güzel hatıralarımıza da dokunduğu yıllara, siyah beyaz günlerin içindeki rengarenk anılara uzanıyoruz. 70'li yılların o naif sıcak rüzgarına bırakıyoruz kendimizi. Hani nerede o eski günler diyenleri, o günleri hatırlatan şarkıya kulak veriyoruz şimdi.

Dökülen akla biter. Böyle bir kara sevda.

70'li yıllardaki yolculuğumuza Behiye Aksoy'un icrasıyla dinleyeceğimiz sevilen şarkıyla devam ediyoruz. Muhayyer Kürdi makamındaki eserin sözleri Faruk Nafiz Şamlıbel'e ait İntizar.

Sabahın Namesi devam ediyor ve tabii şu an yollarda olan radyo dostlarımız var. Direksiyon başında güne merhaba diyen, işine, sevdiklerine ya da sadece yeni bir güne yetişmeye çalışan tüm dinleyenlerimize buradan selam olsun. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında en güzel namelerle sizin yol arkadaşınız olmaya devam ediyoruz. Esra İçöz, güftesi Nükhet Ulaştur'a, bestesi Amir Ateş'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyla geliyor şimdi huzurlarınıza. Sevenler hep ağlarmış.

Muayyer Kürdi şarkıyı Yıldırım Gürses'in icrasıyla dinledik. Sabahın namesinde günün kelimesine kulak veriyoruz efendim. Bugünün incisi anı. Anı geçmişte yaşadığımız, üzerinden zaman geçse de zihnimizde ve gönlümüzde iz bırakan güzel ya da anlamlı yaşanmışlık. Bazen bir şarkı, bazen bir koku, bazen de eski bir fotoğraf bizi yıllar öncesine götürür. Biz de bugün geçmişin güzel anılarını yad ediyor, o günlerde kalan sıcaklığı bir kez daha hissediyoruz. Sabahın namesinde Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi melodilerini gönlünüze bırakıyoruz.

0: İstek zamanı.
1: 8.04'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Şimdi biraz da sizlerin gönlünden geçenlere kulak veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından göndermiş olduğunuz mesajlara, selamlarınıza ve birbirinden güzel şarkı isteklerine bakacağız. Kim hangi şarkı istemiş, hangi eser kimin gönlünden geçmiş, hep birlikte dinleyeceğiz saat 10'a kadar. Bayındır'dan Bülent Çalış bizlere günaydın diyor. Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi Özcan Balın'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hüzzam eseri istemiş dinleyicimiz. Efendim güzel bir de ileti yazmış. Hani bir selam beklersiniz ya uzaklardan, kimden olursa olsun unutulmamışım dersiniz ya, o selam benden size olsun diye de güzel bir ileti paylaşmış bizlerle. Efendim bizden istemiş olduğunuz şarkıyı geçmiş olduğumuz dakikalarda Mehmet Şafak'ın icrasıyla dinledik. Bugün bütün güzel şarkıları size armağan ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze alacağız. Necmettin Yıldırım'ın icrasıyla, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle, Avni Anıl'ın Nihavend eserini isteyeceğiz. Murat Odabaşı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Ünye'den bizlere günaydın diyor ve bu şarkıyı da tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Sizin iletiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Bir de bu şarkıya ortak olan dinleyenlerimiz var. Eskişehir'den İhsan Demircioğlu. Bütün şarkıları bu programda emeği geçen herkese armağan etmek isterim demiş. Var olun, sağ olun. Ankara'dan İmran Ertuğ da günaydın diyor ve kardeşiyle birlikte tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Necmettin Yıldırım'ın icrasıydı şimdi. Biraz gül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Eşi Özül Bahar Hanım, kız kardeşi Elif Akdemir, torunları ve Hamza Fidancı'ya armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla Rıdvan Tandoğan'ın Rast eserini dinleyeceğiz. Efendim, Kayseri'den İsmet Köklü de dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. İhsan Özdoğan hoş geldiniz demiş dinleyicimiz. Siz de hoş geldiniz. Bu eseri İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve radyo dostlarına armağan ediyor. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Mustafa Sağyaşar söylüyor. Sevgilim, güvenme güzelliğine.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Kocalar Tesis mevki Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısmı üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu kesim 17 Ağustos 2026-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılarak çalışmalar süresince trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar her hafta pazartesi günleri saat 8'de başlayıp cuma günleri saat 17'de tamamlanarak yol trafiğe açılacaktır. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hasta Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Çalışmalar her gün akşam 22 ile sabah 6 saatleri arasında yapılacaktır. Tokat-Niksar yolunun 24 ile 34. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. İkizdere-İsperi yolunun 3 ile 22. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRTname.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri,

Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, Ankara 30, Zonguldak 25, Amasya 32, Diyarbakır 35 ve Gaziantep 33 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Efendim 8.24'ü gösteriyor saatlerimiz. Sabahın namesinde istek zamanını dönüyoruz yeniden şimdi. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı koro şefi Zeynep Özel Gündüz, aynı zamanda Çaycuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir, Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İlyas Aydın bizlere günaydın diyor. Ormanbey Köyü Tokat'tan dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, Özmeltem sitesi sakinlerine ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Zeki Müren'in sesinden Rıza Bey'in mahur eserini. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin.

0: fıkır fıkır fıkır dama, gel bana gel.
1: Mersin Tömük'ten Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Efendim, bu şarkıyı Çukurova Kadınlar Korosu arkadaşları için istemiş dinleyicimiz Neşe Öztaş'ın icrasıyla. Güftesi ve bestesi İsari Asım Arsoy'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam da bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda bu eseri Halil Sağlam ve Sabahat Sağlam'a armağan ediyor dinleyicimiz. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç da eşi Meral Hanım ve oğlu Ege ile birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Neşe Öztaş'ın icrasıyla Üstad Yesari Asım Arsoy'un Nihavend eserini dinliyoruz şimdi. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

Efendim, Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Gün güzellikler getirsin, gönül dolusu sevgiler göndermiş dinleyicimiz tüm sevdiklerine ve dostlarına. Ümit Koroğlu'nun icrasıydı. Teoman Alpay'ın Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Afyon İçhisar'dan Recep Kalkan günaydın diyor tüm sevdiklerine. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte bu esere ortak oluyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sabah şeriflerimiz hayır olsun demiş. Öyle olsun, gerçekten güzel bir gün olsun. Ümit Koroğlu geliyor şimdi mikrofona Teoman Alpay'ın Nihavend eseriyle. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı efendim Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, İhsan Demirci, Fatma Açan, Fevziye Çoldaş, Fevziye Akşen, Salih Kurt ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aylin Şengün Taşçı'nın icrasıyla güftesi Remzi Oktar'a, bestesi Talat Er'e ait Kürdileyici Asker şarkıyı dinleyeceğiz. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken de dostları ve sevdikleriyle bu şarkıya ortak oluyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları, ailesi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Bayram Gökçen Fethiye'den torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'la birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Aylin Şengün Taşçı söylüyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan.

8.39'u gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Efendim Zeki Gün bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında ailesi ve dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz. Mersin Erdemli'den bizlere merhaba demiş dinleyicimiz. Efendim eşi Saynur Hanım'a, aynı zamanda torunları Elif Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Ve Mustafa Mingil'le, Arif Çerçi ile Eren Öztürk'ü de ve Cüceloğlu ailelerini de bu esere ortak ediyor. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Malatyalı Fahri Kayahan'ın Gerdaniye eserini dinliyoruz şimdi. Şu dağları delmeli, külünü elemeli, içerim kan ağlıyor, yarimi görmeyeli.

8.48'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namisi istek zamanıyla devam ediyor. Sezen Aksu'nun güzel eserini dinledik. Ahmet Özhan'ın icrasıydı. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Radyosunun başındaki tüm dinleyicilerimize armağan etmişti bu şarkıyı. Efendim, Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Tokat Niksar Çamiçi ailesinden bizlere, dostlarına, Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Emel aynı zamanda Adıyaman'dan İhsan Demirci de bu şarkıyı istemiş bizden. Tüm sevdiklerini ortak ediyor bu esere. Gülten Duran, Zafer Özkara, Meral Özhan ve TRT Nami'nin yapım ve yayın ekibine armağanım olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, sıradaki eseri Burç İnanım, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine armağan etmek isterim demiş. Osmaniye'den Fahri Özdemir de ve Hasan Cengiz de bu şarkıya ortak olan radyo dostlarımız arasındaydı. Emel Sayın'ın icrasıyla dinliyoruz şimdi. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

İzmir'den Zehra Bıçakçı dinleteceğiniz bir eseri TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Uşak'tan Maya Türköz yine güzel bir gün diliyor dostlarıyla birlikte. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz. Torunlarına armağan etmiş bu şarkıyı Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan. Burçin Hanım, Alparslan Bey günaydın demiş. Günaydın efendim, güzel bir gün olsun. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Canan Eriştürk Ocak, Reyhan Örün, Akça Öz ve Cihat Çelik'e armağan etmek istiyorum demiş. Sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de dinleyicilerimize. Ali Yöntem, Zafer Özkara ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zafer Özkara da Sakarya Camili'den bizlere selamlamış. Sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı yine dostlarına armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abdo Orçin, hayırlı sabahlar Burçin Hanım, sevgiler. Sıradaki eseri TRT Name ekibine ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum demiş. O vakit hep birlikte dinliyoruz şimdi. Mehmet Andız'ın isteğini yerine getireceğiz. Salih Kurt, Mehmet Uluyurt, Sıdıka Tavukçu, Meral Özhan, Fevzi Akşen, Hatice Okur, Zafer Özkara, Nevin Keklik, Nazire Metin, Güler Sunar Karahan ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Hatay Antakya'ya da selam ve sevgilerimize gönderiyoruz. Esra İçöz, Yalçın Turan'ın Hüseyin'i şarkısını seslendiriyor. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir yar sevdim Ali Malla bir tane.

0: TRT Name.
1: Efendim, Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a, sabahın namesi ekibine ve radyoyu dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Güzellikler hiç bitmesin Burçin Hanım diye de eklemiş dinleyicimiz. Dileğinize canı gönülden katılıyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden güftesi ve bestesi Coşkun Sabah'a ait Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Cahit Koçak'ta Kapadok Avanos,

Kapadokya Avanos'tan kucak dolusu sevgilerini göndererek Cahide Koçak Çöl'e ve Ümran Aydalga'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Sıradaki şarkı Ahmet Çaydere, Selçuk Çömlekçi, Yılmaz Pala ve Hamdi Çubukçu'ya için gelsin demiş. Trabzon'dan Canan Seyhan Celaloğlu, annesi Ayten Hanım, kardeşi Berin, eşim Ahmet ve kızım Elanur'a ve TRT Name dostlarıma armağan etmek isterim sıradaki şarkıyı demiş. Son bir tane daha isteğimizi alalım. Kocaeli Bayramoğlu'ndan Hüseyin Bakırlı, herkese günaydın Burçin Hanım, sağlıklı bir gün olsun. Eşim Selma Hanım'a ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Muazzez Abacı'nın icrasıyla dinliyoruz. Anılar.

Yeni saatin ilk dakikalarında sabahın namisinde şimdi Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getireceğiz. Efendim İskenderun İstemir TSM Koro Korosu'ndaki arkadaşlarına, dostlarına ve sabahın namisi ekibine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Rahman Çolak da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sıradaki şarkı Burçin Hanım sessiz dinleyicileri içinde gelsin demiş. Trabzon Maşka Tosunlu Köyü Müzesi'nden selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Manisa Turgutlu'dan Doğan Çizmici bir fincan çayın buğusuna karışıyor namenin sesi. Güneş usulca yükseliyor. Gönlümüzden geçen güzel dilekler türkülerle yola çıkıyor demiş. Efendim teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki varsınız. Dinleyicimiz bu eseri ailesine, dostlarına ve radyosunun başında aynı ezgide bulunan tüm güzel yüreklere armağan ediyor. Dediğiniz gibi sabahımız umut, gönlümüz huzur, namemiz hiç susmasın. Teşekkür ediyoruz. Turgutlu'ya da selamlar olsun. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir. Burçin Hanım şu an sizi dinleyen birbirinden değerli TRT Name dinleyenlerine armağan etmek isteriz bu şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Şimdi Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Seda Gökkadar, güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Cazker şarkıyı söylüyor. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

gelecek. Efendim, bu Bucak'tan Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu eseri Eşu Hava Nur Hanım'a, Zafer Özkar'a, Fatma Çan, Meral Özhan, Hatice Okur ve Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. Bucak'a da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, TRT Name dinleyenlerine günaydın. Burçin Hanım, bahçede güzel şarkılar eşliğinde kahvaltımı yapıyorum. Bu güzel programı hazırladığınız için de teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül verip, kulak verip bizleri dinlediğiniz için. Efendim afiyet olsun, şifa olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Başpınar Yaylası'ndan sabahın namesi dinleyicilerine ve sevdiklerine selamlar gönderiyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin de dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Hasan Eğle'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Üstad Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri dinliyoruz şimdi. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi unutursun demiştin.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gökhan Sezen'in icrasıyla Şükrü Tunar'ın Uşak eserini dinleyeceğiz. Efendim Niksar'dan Selami Kabakçı da bu şarkıya ortak oluyor. Akhisar Büyükmüş'ten Cemal Ozkay. Tüm sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında hep birlikte dinliyoruz şimdi. Güller arasında seni bensiz gören olmuş, gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Efendim, Naci Marzioğlu'ndan alınan Rize yöresine ait türküyü dinledik. Zarı'nın icrasıyla 9.23'ü gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Erol Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Uşağa da güzel bir selam gönderelim o vakit. Küftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Selçuk Tekaya ait Uşak eseri Faruk Tınaz'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Aynı zamanda Mustafa Ümit Barlıklı'nın da Barlıklı'ya da armağan ediyoruz bu şarkıyı. Eşi Deniz Barlıklı ve Doktor Haksun Acete armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Zeki Başoğlu da yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Duran Avşinli müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte bu esere ortak oluyor. Faruk Tınaz'ın icrasıyla dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu.

İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yücearda Bulut gün aydın olsun demiş TRTname dostlarına. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Ankara'dan Mesut Mor şu an Gaziantep'te olan kızı Muazzez için bu şarkıya ortak olmuş. Gaziantep'e ve Gaziantep'teki sevdiklerimize de selam gönderelim buradan. Eskişehir'den Tuncel Erol yine bu şarkıya ortak oluyor. Efendim Eskişehir'den yine Tuncel Erol sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olmuş. İsmail Genç bizden bir şarkı istemiş. Yetiştirebilirsek birazdan bu esere yer vereceğiz. Songuldak Çaycuma'dan Saffet Bilir'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor dinleyicimiz. Songuldak Çaycuma'ya da TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgiler ve selamlar gönderelim. Güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah eseri dinliyoruz şimdi. Oya İşboğan'ın icrasıyla. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

0: TRT Name.
1: 9.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Eşe Tülay Hanım'a Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşların armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Güftesi Hayri Yenigün'e, bestesi Gültekin Çekiye ait Rast eseri Ahmet Özhan'ın icrasıyla dinliyoruz. Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Arzu Bostancıeri Gaziantep'ten bizlere günaydın diyor ve tüm sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar, aynı zamanda Balıkesir'den Nurullah Kayatekin de sıradaki şarkıyı tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara armağan etmek istiyorum. Gönlümüz ferahlık olsun Burçin Hanım demiş. Güzel bir gün diliyoruz. Teşekkür ederiz. Kayseri'den İsmet Bey, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Emine Atamer Trabzon'dan ve Denizli'den Yunus Şen Ocak'ta bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Finike'den Belal Taraz, eşi Mehmet Bey ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. O zaman tüm radyo dostlarımız ve radyosunun başında sessiz bir şekilde bize ve şarkılarımıza ortak olan dinleyicilerimize de armağan edelim. Ahmet Özhan söylüyor, Eski Dostlar.

Sabahın Namesi'nde Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve aynı zamanda Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Bursa Yenişehir'den sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e ve eşim Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarıma hediye etmek isterim bu eseri demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, sizi de ortak ediyoruz bu şarkıya. Efendim, Fikri Aksoy günaydın diyor tüm dostlarına, TRT Name dinleyen tüm sevdiklerine de selam vermiş. Reyhan Baş Samsun'dan bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla size ve sevdiklerinize armağan etmiş olalım. Selahattin Erzi eşi Yıldız Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Adana'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hatice Okur Antalya'dan günaydın diyor. Güne sizinle birbirinden güzel şarkılarla başlamak da çok güzel. İyi ki sizler ve TRT Name dostlarımız var demiş dinleyicimiz. Efendim, her zaman söylüyoruz ya, iyi ki siz varsınız, başımızın tacısınız, iyi ki varsınız. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut da yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli bir an önce artık armağan edelim bu eseri der bize. Umut Akyürek güftesi Azmi Kenan'a, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor şimdi. Yalnızım bu diyarda, senden çok uzaktayım.

Efendim, kimi sade sever hayatı, kimi biraz şekerli ama kahvenin yanında paylaşılan samimiyetin tadı her zaman aynıdır. Dilerseniz bir Türk kahvesi alın yanınıza, dilerseniz ince belli bardaktaki çayınızı. Biz yine aynı sıcaklıkta buradayız, sabahın namesinde, istek zamanındayız ve gönlünüze, ömrünüze iyi gelecek şarkılarla sizinleyiz. Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi Kayseri'den. Dinleyicimiz bu şarkıyı mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün Şube Müdürü Harun Oğuz ve radyosunun başındaki tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten İbrahim Bey, eşi Gülsen Hanım ve çocuklarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İrfan Bey yine dostlarına armağan ediyor. Erdek'ten bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İstanbul'dan Gülsefa Koçyiğit Can Polat da yine bizim şarkılarımıza ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Tüm sevdikleriyle birlikte. Şimdi Hüner Coşkun Er'in sesinden güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan.

Sığırma'dan Mehmet Gücüyener'in isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın Namesi'nde Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Bir de not düşmüş. Yaşam paylaşınca güzel ve değerli, anlamlı, yürekten teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül verip Sabahın Namesi'ne dinleyip katıldığınız için. Efendim yine geçiyle güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı seslendirecek Dilek Yıldız Alanya'dan bu şarkıya ortak oluyor TRT Name dostlarıyla birlikte. Aynı zamanda yine Antalya'dan Nesimi Balım da sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mine Geçidi geliyor mikrofona. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

0: TRT Name.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Teknik yönetimde bu yayını sizlere ulaştıran arkadaşımız Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burşin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Dileriz ki namelerle başlayan bugününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlayışıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten

Ben teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Ali Ankuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Belediye meclisindeki oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nam İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Evet, bugün de sevilen Türk müziği nameleriyle bir mola vermek, ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız doğru frekanstasınız, TRT Name'desiniz. Ben Bengü Ergen'e ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler, en özel şarkılarla sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. Geçmişe uzanıyoruz ve Muazzez Abacı'nın Efendim isimli 1992 tarihli albümünden bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Ayten Baykal imzalı. Bana canım dünyaları verseler ve bütün sevgileri, hadi vazgeç deseler, aşkımı ister.

Kıymetli sanatçı Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Yavet makamındaki eseriyle bizlerle birlikteydi. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Güftesi Nurten Uzun tarafından kaleme alınan bir Ümit Sancaklı bestesine kulak vereceğiz ve bu şarkıyla 1994 yılına uzanacağız. Ayşe Tunalı'nın Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıllardır hasretim senin sevgine, ruhumu ısıtan sıcak sesine. Bir diğer adıyla Bana Sen Yasak.

Çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin. Kalbim sana aşk köprüsü geçmesini bilmedin. Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend eserini Yüksel Uzel'den dinledik. 80'li 90'lı yıllarda şarkılarıyla Türk müziğine damga vurmuş bir sanatkardı kendisi. Birlikteliğimiz bir Akın Özkan şarkısıyla devam ediyor. Şimdi de Belkıs Dikmen'e kulak veriyoruz değerli dinleyenler. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik.

İzmir Radyosu'na uzandık. Baki Çağlıoğlu'nun Yavent eserinde sevgili Neşe Öztaş'a kulak verdik. Aşka gönül vermem, aşka inanmam dedi sanatçımız. Tabii ki belki de bu sözler, bu duygular sadece şarkılarda kalıyor. Zira birçok eserde aşka, sevgiye dair onlarca güzel söz, onlarca güzel duyguyu hissedebiliyoruz. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yaşanmışlıkların omuzlardaki yükünü, geçmişten tatlı anıları, bir tebessümle hatırlanan hatıraları anlatan bir Yıldırım Gürses şarkısı. Güfte Uğur Gür imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak seslendiriyor. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma, aradan yıllar geçti.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Diliyoruz tıpkı bu şarkıdaki gibi sizler de sevincinizi, neşenizi bir ömür kaybetmeyin kıymetli dinleyenler. Alaaddin Şensoy'un içimizi kıpır kıpır yapan eserinde Zeki Müren ile 1996 yılına uzandık ve sanatçının Zirvedeki Şarkılar albümünde yer almış olan kaydı sizlerle paylaştık. Programımızın bu bölümünde Kürdi, Kürdili Cazkar ve Muayyer Kürdi makamında şarkıları dinleyeceğiz. İlk olarak Esra İçöz bizlerle birlikte olacak ve Hasan Esen'in çok sevilen bir şarkısını seslendirecek sanatçı. Daha önce Hasan Eylem ve Ahmet Özhan tarafından da seslendirilmiş olan Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait bir eser. Kaldırıp attığım aşk defterinde anılar faslında kalansın artık. Yerin yok düşlerim hayallerimde. Eski bir masalsın, yalansın artık.

Sitemkar dizeleriyle kalplere dokunan bir Turhan Taşan şarkısına kulak verdik. Güfte Yalçın Bennican imzalıydı. Oldu mu ya dedi kıymetli sanatçımız Serap Mutlu Akbulut. Evet, zaman şeridinde yine 90'lı yıllarda mola veriyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Kürti makamındaki bu eser sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümüne de adını veren eser. Onun olmaya hakkım yok. Sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok. Yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Hasan Eylen, 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt da bizlerle birlikteydi. Sanatçı Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi. Geçmesin günümüz sevgilim yassa, o güzel başını göğsüme yassa. Bazen insan omzuna yaslanacağı bir omuz arıyor, öyle değil mi değerli dostlar? Bizler de şarkıların şefkatli kucağına kendimizi bırakıyoruz ve umutlarımızı, heyecanlarımızı, hüzünlerimizi, mutluluklarımızı şarkılarla paylaşıyoruz. Şimdi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1997 tarihli Anılarla Yıldırım albümünden beste ve güftesi kendisine ait bir kayıt sunuyoruz sizlere. Mazideki Aşk.

Yine bir Yeşilçam şarkısına kulak verdik. O nostaljik dakikalar daha da anlamlı oluyor bu güzel şarkılarla. Ayfer Er'in 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e aitti. Sevgili dinleyicilerimiz, nostaljik yayınımız en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. İzmir Radyosu saz sanatçıları tarafından icra edilen Refik Fersan'ın Hicaz Peşevi'nin ardından Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini kaleme almış olduğu Hicaz Bir Selahattin Pınar şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Belki ruhum seni çılgınca severken ölecek. Yine sensin beni bir lahza şifa yâb edecek.

Türk musikimizin yaşayan çınarı Mustafa Sağyaşar, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Geçtiğimiz yılda değerli sanatçımız Mustafa Bey'i programımda ağırlama şerefine erişmiştim. Gerçekten kıymetli sanatçımızdan biz genç neslin öğreneceği çok şey var. Kendisine sağlıklı, uzun, musikiyle dolu bir ömür diliyoruz. Ve şimdi mikrofonlarımızı Mediha Demirkıran'a bırakıyoruz. Yine bir Selahattin Pınar eseri dinleyeceğiz. Güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu sevilen şarkının. Gönül yarasından acı duyanlar, feleğin kahrına boyun eğermiş. Kara bahtın cilvesine uyanlar, bir gün olur muradına erermiş.

TRT İzmir Radyosu'nda 1999 yılında kaydedilen bir Sabri Süha Ansen bestesini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Erol Sayan'ın güftesi Taner Şener'e ait şarkısında Gönül Akkor'u dinliyoruz. 1974 tarihli bu kayıtta sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Hicaz eseri Hamiye Turan seslendirdi bizler için. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel namelerin ardından şimdi biraz ritmimizi düşüreceğiz değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz birçok esere yer veriyoruz programımızda. Kimileri 60'lı 70'li yıllardan sevilen şarkılar, kimileri ise bu şarkıların güncel düzenlemeleri. Şimdi yine nostaljik bir paylaşım var sırada. Emel Sayın şarkılarından derlenen ve 2007 yılında dinleyicilerle buluşan bir albümden bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Necla Gürer'e ait şarkıda Emel Sayın bize şöyle seslenecek. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nca seslendirilen Saadettin Kaynak şarkısını beraberce dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Karacaoğlan'a aitti. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine çok özel bir şarkı var sırada. Tabii ki şarkılar sevdaları, aşkları en güzel şekilde anlatıyor. Değerli bestekarlarımız, değerli söz yazarları öylesine güzel şeylere değinmişler ki şarkılarla, namelerle adeta duygularımıza tercüman olmuşlar. İşte şimdi o eserlerden birine kulak vereceğiz. Tahir makamında bir Fehmi Tokay bestesi. Daha önce birçok kıymetli sanatçımız tarafından da seslendirildi. Meral Uğurlu, Alaaddin Yavaşça, Münip Utandı ya da Medyaşen Sancakoğlu'nun icralarını da duyabilirsiniz. Ancak şimdi Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şef Vedat Kaptan Yurdakul icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gönül vermişken el çektim güzelden, yıkıldım cevr ile çöktüm tezelden.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş adıyla müsemma Ayşe Mayşem Mor Menekşem isimli karciğer türküyü bizler için seslendirdi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve Aşıklar makamının unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. 2021 yılında aramızdan ayrılan bu şarkının kıymetli bestekarı Selçuk Tekay'ı da sevgiyle analım. Güfte Sami Derin Tuna'ya ait ve Hülya Sözer icrasıyla dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

kıymetli sanatçı Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği Gerdaniye Anonim Türkiye'ye kulak verdik. Yine günümüzü renklendiren harika bir çalışmayı dinledik. Beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli sanatkar Faruk Tınaz'ın 1998 yılında yayınlanan Kalbimin Kadını isimli albümünde yer verdiği Erdoğan Berker şarkısını dinliyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi Ayten Baykal'a ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Bir diğer adıyla Yunus gibi sizlerle.

Sevgili dostlarımız, anlamlı paylaşımlarla, birbirinden güzel şarkılarla bir yayının daha ne yazık ki sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz anonim bir Hüseyin'i türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Name. Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Görev sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de

Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Nişasta bazlı şekerde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ederek halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaçıran firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şirket yöneticisinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Muğla'da da tur otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazalarda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı. Patlama bu kez isale hattının yoldan geçen kesiminde oldu. Patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluştu, bir araç zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Mutabakatın Tahran lehine olduğu için Washington'un hemen ihlallere başladığını ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bir sanayi bölgesinde patlama oldu, ardından yangın çıktı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 6 kişi hafif yaralandı. Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise intihar ettiği açıklandı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

giren yolcu ben hancı. Gözlerine baktım, yüzler bana yabancı. Şu günahsız gönlüme giren yolcu ben hancı.

0: CRC Name.
1: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden, der Üstad Yahya Kemal Beyatlı. Neredeyse 500 yıllık bir musiki, saraylardan, konaklardan, köylerden çıka gelen. İstanbul'da Boğaz içinde, eski bir sandalın içinde, hani o özlenilen henüz genç bir İstanbul'da. Bir şarkılık da olsa kaybolup gitmeli o gülümseyen yırtık fotoğrafta. Vakti zamanında bu şarkılar Boğaz'a karşı söylenirdi. Şimdi ise radyolarınızda ses buluyor. Hazırsanız sevgili dostlar, vakti zamanında başlıyor.

Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni. Şehnaz Buselik makamında Bir Tamburi Mustafa Çavuş şarkısıydı. Sevgili dinleyenler, radyolarınıza ilk olarak misafir olduğumuz. Hoş geldiniz vakti zamanında ya. Bugün bu güzel programı hazırlayan Nihan Yöyen, sesimizi sizlere ulaştıracak olan ton maisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Deniz Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar efendim TRTNAB frekanslarında sizlerle birlikte olacağız. Ve solistimiz Lale Mumcu Başel'den o seçkin eserleri dinleyeceğiz, o güzel makamlardaki. Ve elbette saz üstadlarımız, kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şensesli, klasik kemençede Gülten Yayın, utta Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit ve ritim sazlarda Mustafa Şekerli, klavyede ise Caner Araal solistimize eşlikte olacaklar. Ve bugün kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bestekar konuğu, koro şefi, ses sanatçısı ve besteci Ziya Taşkent olacak. Sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosu'nda başlayan sanatçı, TRT bünyesinde farklı görevler üstlendi. Unutulmaz eserlere imza atan Taşkent, sahne çalışmalarının yanı sıra Ankara Radyosu'nda da koro yönetmenliği yaptı efendim. Şimdi de sanatçımızın o unutulmaz eserlerinden birine daha kulak vereceğiz birlikte. Güftesini Orhan Ete'ye ait olan Şevkefza makamında bir Ziya Taşkent şarkısı efendim. Solistimiz Lale Mumcu Başel seslendiriyor sizler için. Sanırız boş yere bedbin sonumuz yaklaşıyor. Niye bedbin olalım, gönlümüz elan yaşıyor.

Ziya Taşkent 1988 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Yorumculuğunun yanında besteler de yapan sanatçımız birbirinden güzel şarkılar besteledi. Bu güzel besteleri ve çalışmalarıyla çeşitli gazete ve kuruluşlardan birçok yılın sanatçısı ödülünü aldı. İşte o güzel bestelerden ve çalışmalardan biriyle sizleri şimdi baş başa bırakacağız seyrimizde sevgili dinleyenler. Solistimiz Lale Mumcu Başel'in yorumlayacağı ve aslında dizelerinde ilk aşkı anlatan Hicaz makamındaki bu güzel eserin sözleri ise Nurettin Baykal'a ait. İlk aşkı unutmak çok kolay deme, unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme, unutmak kolaysa önce sen unut.

0: أنجسان
1: Unutmak kolaysa önce sen unut. Bir Ziya Taşkent şarkısıydı efendim. Bir gönül şarkısıydı. Az önce radyolarınıza misafir olduğumuz. Ve işte o şarkılardan biri daha var sırada. Bu kez sözler Meryem Sevin. Beste yine kıymetli bestekarımız Ziya Taşkent'e ait. Makamsa Karciğer. Solistimiz Lale Mumcu Başel seslendirecek sizler için. Gözümde gönlümde senden başkası yok desem sözüme inanır mısın? Bitmiyor gönlümün derdi tasası çok desem sözüme inanır mısın?

Besteciliğinin yanında radyo mikrofonlarında ses sanatçısı olarak da görev aldı Ziya Taşkent. Kendi bestelerine ve musikiğimizin sevilen eserlerine ses oldu. Hadi gelin şimdi özlediğimiz bu sesi Karcağar makamında bestelediği kendi eseriyle ve kendi sesiyle yad edelim sevgili dostlar. Git diyorsam da gitme, ardından içim yanar.

0: Efendim tekrar merhaba. İzmir'den sesleniyoruz size. Yılmaz İpek stüdyosundayız ve o en güzel Ziya Taşkent namelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Solistimiz ise Lale Mumcu Başel. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin, merhaba sevgili
1: merhaba,
0: Lale.
1: Merhaba canım benim, merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: O kadar iyiyim ki, hem çok iyiyim hem de inanılmaz derecede duyguluyum tabii ki.
0: Şimdi Ziya Taşkent çok önemli bir isim. Ziya Taşkent denince senin de söyleyecek çok sözünün ve anılarının olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Peki neler söylemek istersin?
1: Neler söylemek isterim? İnanılmaz bir duygusel içerisindeyim tabii şu anda. Çok gerçekten yoğun duygular yaşıyorum ama kısaca şöyle anlatabilirim. Ziya Taşkent hocamla çok küçük yaşlarda, daha 3 yaşındayken başladı bizim ilişkimiz dermişim hocam. Diyalogumuz. 3 yaşındayken böyle mankenlik yapıyordum Ankara'da, Ankara Oteli'nde. Orada beni izlemeye gelmiş falan. Bir gün böyle beni biraz sert sevmiş galiba. Ben ağlamışım falan, böyle hiç unutamam onu. Çok küçük yaşlarda Ankara Radyosu koridorlarında başlayıp ondan sonra ne zaman ki TRT'ye amca diyordum tabii, annemin babamın arkadaşı olduğu için. Daha sonra tabii yıllar içerisinde yollarımız kesişti. Ankara Radyosu'nda birlikte programlar yapmaya başladık. Ziya hocam şeflik yapıyor, yönetiyor, ben söylüyorum. Daha sonra işte beni sağ olsun sesimi, yorumumu çok beğendiği için, hiç unutmuyorum, sevgili Serap Ezgü'nün sunumunu yaptığı bir programda Ziya Taşkent besteleri ve hayatı okunacak, seslendirilecek. Bana rica etmişti benim bestelerimi okur musun diye. O zaman çok büyük bir zevkle ve heyecanla okumuştum bütün bestelerimi. Aynı zamanda o hala kayıtlı. Bende var. Çoğu bestesinin yapılışına, nasıl ortaya çıktığına da şahidim. Çoğunu ilk ben okudum. Onun şerefine nail oldum. Onu da söyle.

0: söylemek istiyorum. Biraz önce okuduğum Karciğer eserini yine bir Ankara'da Radyo Sanatçıları konserinde yine ilk ben seslendirmiştim. Ve hocam bana şunu söylemişti. Bunu da yine çok böyle gurur duyarak söylemek istiyorum. Bizim duayenimiz, hocamız, büyük sanatçı Emel Sayın'dan sonra Türkiye'de az solist olabilecek ikinci solist olduğumu, olabilecek yeteneğe sahip olduğumu bana söylemişti. Ve bunu herkesin içinde söyle. Ben çok heyecanlanmıştım o yıllarda. Bunun yanı sıra da ondaki o disiplin, o çok önemli stüdyodaki disiplin. Yani bu hocalarla, Ziya Taşkent ve Ankara Radyosu'nda çok büyük üstadlarla çalışmak, onlarla birlikte programlar yapmak çok özeldi benim için. Çok şey öğrendim onlardan. Çok da sert, katı bir hocaydı. Aynı zamanda da çok çekinirdik. Bir de böyle bana çok şey yapardı. Koridorda falan böyle karşılaşırdık. Ay yapardı böyle yanımdan geçerken. Güzelim diye hava atma derdi bana. Çok tatlıydı. Onu çok seviyorum. Yattığı yer nur olsun. Mekanı cennet olsun. Büyük Ziya Taşkent.
1: Çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum bu noktada. Peki çok, o zaman çok. Sıradaki şarkının anonsunu da sizden alalım.
0: Çok nefis bir Nihavend makamdı. Bu arada Nihavend makamı benim en sevdiğim makamdır efendim. Dün akşam elime bir resmin geçti. Uzun uzun baktım, okşadım, sevdim. Aradan bir değil, dört mevsim geçti. Dön artık geriye, seni özledim.

Tarih 17 Ağustos 1999. Saat 3'ü 2 geçiyor. O uzun gece. 45 saniye süren depremin ardından binlerce canımız hayatını kaybetti. Sesimi duyan var mı diye umutla seslendiğimiz canlarımız. Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti sevgili dinleyenler. Geçti geçmesine de acımız hala dünkü gibi. Onlardan biriydi Ziya Taşkent. Eşi, kızı ve torunu. Aramızdan ayrılan tüm canlarımıza rahmet diliyoruz. Sevgili Ziya Taşkent'i de bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyor. O çok sevilen eserlerinden biriyle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Hüsam makamındaki bu güzel eseri solistimiz Lale Mumcu Başel sizler için seslendiriyor. Her günümde bu sevdanın izi var. Hayatımdan seni silmek zor biraz.

Programımızın yavaş yavaş sonlarına da yaklaşıyoruz ve musikimizin en seçkin eserlerini de sizlerle buluşturmaya da devam ediyoruz bir yandan. Bu dakikalarda Nihavend makamında bir eserle radyolarınıza misafir olacağız efendim. Sözlerini İhsan Bey'in yazdığı bir Yesari Asım Arsoy şarkısıyla elbette solistimiz Lale Mumcu Başel seslendirecek sizler için. Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın, bir nuri nigahınla benim ruhumu yaktın. Buyursunlar. Ud'da Hüseyin Erci'yi dinliyorsunuz.

Efendim solistimizin seslendirdiği bu güzel eserimin sonrasında şimdi de kıymetli bestekarımız Saadettin Kaynağ'ın o çok sevilen eserlerinden biri var sırada. Güfte sahibi olan Vecdi Bingöl'ün sözleri ise şöyle. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı uğradı mı yolun Leyla üstüne? Nihavend makamındaki bu güzel eseri solistimiz Lale Mumcu Başel seslendiriyor.

Ve biz artık bize ayrılan süreyi tamamlamak üzereyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün bu güzel programı sizler için hazırlayan Nihan Yöyen, ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Hakan Çalışkan. Tüm ekibimiz adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyor. Solistimiz Lale Mumcu Başel'in seslendireceği bir şarkıyla veda ediyoruz efendim sizlere. Her salı günü saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde bir kez daha yan yana olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığını teyit etmesi beklenecek. Çerçeve yasada öngörülen düzenlemeler adım adım hayata geçirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdecisidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin çözüm ve kardeşlik rotası Irak'ta da karşılık buluyor. Terörsüz Türkiye sürecine Irak'taki Türkmenlerden de açık destek geldi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından barışın inşasına duyulan ortak inanç bir kez daha teyit edildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye'nin yapay zeka eylem planı yürürlüğe girdi. 2030 yılına kadar izlenecek rota belli oldu. Hedef tam 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer hem de 5 milyon vatandaşa farkındalık sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, plan kapsamında Türkiye'nin yapay zeka alanında bir merkez haline geleceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tehran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya, son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın Erbil kentinde İran'ın düzenlediği belirtilen İHA saldırısı tepkilere yol açtı. Ofisle istihbarat şefinin konutunun evinin hedef alındığı saldırıların ardından İran'dan olaya ilişkin net ve resmi bir açıklama istendi. Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise intihar ettiği açıklandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Halil Uğur.

Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenler, programımız Türk musikisinin köklü ve önemli makamlarından biri olarak yüzyıllar boyunca klasik repertuar içinde kendine seçkin bir yer edinen, özellikle Osmanlı döneminde bestekarlar tarafından çeşitli formlarda işlenmiş ve makamın kendine özgü hüzünlü karakteri zengin eserlerle günümüze kadar taşınan, günümüzde de birçok bestekarın eserinde kullandığı hüzan makamında şarkılarla başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Osman Bey'in Hüzan Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz yine hüzan makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

Bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Stüdyo Nami programı 1932 yılında Adapazarı'nda doğan Türk sanat müziğinin önemli ses sanatçılarından ve bestekarlarından biri olan Ziya Taşkent hocamızın eserleriyle devam ediyor. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Taşkent, gençlik yıllarından itibaren Türk musikisiyle yakından ilgilenmiştir. Eğitim hayatının ardından müzik çalışmalarını sürdüren sanatçı özellikle güçlü ve kendine özgü yorumuyla tanınmıştır. Şimdi sözlerimize biraz ara verelim ve Ziya Taşkent'in Türk sanat müziği repertuarında sevilen eserler arasında yer alan 29 Temmuz 1990 tarihinde bestelediği Güftesi Nurettin Baykal'a ait Hicaz şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinleyelim. İlk aşkı unutmak çok kolay deme, unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme, unutmak kolaysa önce sen unut.

Değerli dinleyenler, Ziya Taşkent uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve koro şefliği yapmıştır. TRT bünyesinde gerçekleştirdiği radyo programları ve seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sırada

Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muhayyer Kürdi eseri var. Meliha Yazıcı sizin için söylüyor. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin. Yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Ziya Taşkent sanat yaşamı boyunca Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini başarıyla yorumlamıştır. Bunun yanında bestekarlık yönüyle de Türk musikisine değerli eserler kazandırmıştır. İşte o eserlerden birini sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Ne istedin ne verdin, aklında mı hesabı, öylesine büyük ki yaptığının günahı.

Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Senden başka kimseye yok benim ihtiyacım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Ziya Taşkent hocamızın güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen Hüzzam şarkısını Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Ziya Taşkent gençlik yıllarından itibaren konserler ve sahnelerde nice program yapmıştır. Ayrıca birçok plağı vardır. O her yönüyle sanatçıydı. Aynı zamanda iyi ressamdı, sergiler açtı. Resmi çok sevdiğini her fırsatta dile getirmiştir. Şimdi Marmara depreminde enkaz altından çıkarılan dosyada bulunan güftesini Berran Yalçın'ın yazdığı Rast şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Bir gün bu ayrılık biter diyordun, hasretin bitmedi, ben bitiyorum. Avunmak mümkün mü gurbet elinde? Hasretin bitmedi, ben bitiyorum.

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur. Sanatçılığı boyunca disiplinli ve başarılı çalışmalarıyla örnek olan hocamız Ziya Taşkent'in güftesini Sadık Atay'ın yazdığı ve en sevilen eserleri arasına yer alan Rast şarkısını sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz.

Uzun yıllar boyunca Türk müziğinin gelişmesine, tanıtılmasına emek veren Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait Kürdeli Hicazkar eserini sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz. Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenler, 1999 yılında Marmara depreminde birçok vatandaşımızla birlikte hayatını kaybeden Ziya Taşkent hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Programımızın sonunda şefimiz İpek Dereli yönetiminde koromuzla sizleri baş başa bırakırken bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Gülden Özpamuk bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Besirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle mücadele daire başkanlığının aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısındaysa Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı, söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki Karma Fasıl topluluğundan Hicaz faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Keman'la Aslan Hepkür yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe

girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında FETÖ kabir kararı verildi. Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor. Ümraniye'den Beykoz'a uzanacak hatla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının yapımının bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor.

Rusya son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedefe aldı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında ise Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangının neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik namedeyiz. Ben Semra Karakuş. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Sizlere güzel bir yayın sunmak için bu stüdyolardan sesleneceğiz. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizlere ilk olarak Selahattin İnal'ın Nihavend

genç bir şarkısıyla seslendik. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. İkinci olarak güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait güzel bir eser var sırada. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait yine Nihavend makamında bir eser seslendireceğim sizlere. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin?

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, yine sizler için güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım. Saadettin Öktenay'ın Nihavend makamında bir eseri ki böylelikle Nihavend eserlerimizi de bu bölümde tamamlamış olacağız. Sevil neşelen, sevme yanarsın.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, şimdi de programımızda Kürdili Hicazkar makamında eserlere geçiş yapıyoruz. Yine sevdiğinizi ümit ettiğim bir eseri repertuarıma ekledim. Bu arada bir şey söylemeden geçemeyeceğim tabii ki. TRT İstanbul Radyosu'nun hepsi birbirinden değerli, kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarıma ve büyüklerime teşekkürler ediyorum bu güzel eşlikleri için. Benim için çok kıymetli bir solist olarak insanı çok mutlu eden bir şey. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, Kürdili Hicazkar makamındaki eserimiz güftesi Erol Sayan'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait güzel bir eser. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım.

0: Külliyeci Asker Makamı'nda giriş taksiminde TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı Turay Dinleyen abime çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: bu
1: teşekkür ederim.
0: güzel taksimi için. Evet değerli dinleyicilerimiz, yine güzel bir eser var sırada. Yesari Asım Arsoy'un çok sevilen eserlerinden bir tanesi. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşasam, Külliyeci Asker Makamı'nda sizler için seslendiriyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. Yine Kürdilici Asker makamında güzel bir eserle biraz hareketlenelim istiyorum. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

sırada bestesi Zeki Duygulu'ya ait yine Kürdilici Asker makamında güzel bir eser var. Benim de sevdiğim bir eser. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

yanlış yalan. Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada güzel bir eserimiz var. Kürdi makamında artık yeşerecek bir dalım yok. Güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Nazif Girginer'in Muhayyer Kürdi makamında eseri Akşam Olunca Yarelerim Sızlar sizin için seslendirdik. Şimdi sırada yine güzel bir eserimiz var. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi programımızın sonlarına doğru geliyoruz ve Uşak makamında bir eser seslendireceğim sizlere. Söz ve müziği Sevim Şengül'e ait. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

Ben Semra Karakuş, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatçıları ile Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğimiz değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek isterim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz idi. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Sizlere son olarak uşak bir İstanbul türküsüyle veda edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Musiki'mizin hoş seda dolu sayfalarındaki hatıralarla gönül bahçenize konuk oluyoruz. Ayhan Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Arzı Musiki, Salı günleri saat 22.30'da TRT Name'de.

İstanbul'dan merhabalar sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi başlıyor. Fonda İstanbul Sirtosu'nun neşeli tınılarıyla merhaba diyoruz sizlere. Bu akşam yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Tuna Şengil ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. İki saat boyunca hep olduğu gibi Türk sanat müziğinin kalbe dokunan nameleriyle canlı yayında sizlere eşlik edeceğiz. Ve bu akşam Rast makamında bir Baki Duyardar eseriyle açacağız programımızı. Hamiyet Yüce Ses seslendirecek. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Gönül yazar bizlerleydi, gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlkan Sana ait. Rast eseri dinledik sanatçımızdan. Şimdi bir Rast türkü sırası, Hülya Sözer seslendirecek efendim. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar.

Darıldın mı gülüm bana? Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinlediğimiz bu çok sevilen Rast Kanto ile birlikte bu bölüme son noktayı koymuş olduk efendim Rast eserlere. Şimdi mahur şarkılar dinleyeceğiz. Onlardan ilki bestesi Erdoğan Berker, güftesi Ayten Baykal'a ait bir şarkı. Bilge Pakalınlar seslendiriyor. Denizler dalgaydı, geçti dediler. Rüzgarlar hevesti, esti dediler.

Müziğin değişmez yorumuyla mahur bir İstanbul türküsü dinledik efendim. Setremin düğmeleri bir sıra. Saatlerimiz 19.23 oldu. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Şimdi Gürdeli Cazkar bir eser dinleyeceğiz. Bu şarkımızın bestesi Zekiye Kuldaş, güftesi Atılay Erge imzası taşıyor. Necmettin Yıldırım seslendirecek. Her çiçekten bal alan sabah yıldızı.

Arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben.

0: ben olayım sevgilim.
1: Bir dönem Yeşilçam filmlerinin fon müziği olan eseri dinledik efendim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Kürdi makamında bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Sevim Yücealp'e ait bu eseri biz bu akşam Mediha Şen Sancakoğlu yorumuyla dinledik. Sırada şimdi Kürdi makamında bir başka eserimiz var. Bestesi Cengiz Han Sönmez, güftesi Zafer Öztürk'e ait bir eser. Değerli ses Cengiz Han Sönmez kendisi seslendirecek efendim. Gidersen gidişin vedasız olsun. Yüreğim dayanmaz belki kim bilir. O son kez bakışın riyasız olsun. Umudum tükenmez belki kim bilir.

Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan klasiklerden birini dinledik efendim. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Nazan Sıvacı seslendirdiği bu güzel muhayyer Kürdi eserin güftesi Ülkü Aker'e aitti. Yeniden Kürdi Licazkar bir şarkı dinliyoruz efendim şimdi akşamın sesinde. Suat Yıldırım'ın bestelediği güftesi Uğur Gür'e ait eseri Suat Yıldırım seslendirecek. İsterdim misafir ol içimdeki can gibi, bir yolcu gibi geldin gönlüm sanki han gibi.

Tunca'nın hem yazıp hem de bestelediği Kürdeli İcazkar makamındaki eseri yine kendisinden dinledik efendim. Sevilen şarkılarından biriydi. Ben sende sevmeyi sevdim. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında yine bir eserimiz var efendim. Akşamın sesinde. Bu şarkımızın bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır.

0: TRT Name.
1: Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez.

bu saatin sonunda bu akşamın ilk hüzzam eserini dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Aslan Tunçatay'a ait. Bu güzel eseri İhsan Güvenç yorumuyla şimdi dinleyeceksiniz. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Bir Hüzzam Eser'de Hasan Eylen'den dinledik. Sevgili Name dostları, bir yangın sonrası şimdi yüreğim dedi sanatçımız. Bu eserimizin bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi ise Nesrin Aksoyer'e aitti. Şimdi bir Hicaz klasik eser, Saadet'in Kaynağı ait bu şarkıyı Orhan Saygıcı seslendiriyor. Tel tel taradım zülfünü.

Gönül Akkor'dan dinledik. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için. Bestesi Erol Sayan, güftesi Taner Şener imzası taşıyordu bu güzel Hicaz şarkının. Şimdi yine Suat Yıldırım'a ait bir başka Hicaz eseri dinleyeceğiz. Güftesi Musa Kalkınç'a ait bu eserin. Suat Yıldırım kendisi seslendirecek efendim. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım. Haksız mıyım cancağızım, sırça saray biz olsak. Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım. Haksız

mutluluktan hayansa. Sevda şarkılarının nameleri biz olsa. Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım. Haksız mıyım cancağızım, sırça saray biz olsak. Her kalbe

Beste ve Güftesi Zekai Tunca'ya ait bir başka güzel eseri Murat Seçkin yorumladı bu kez. Üzme Beni. Şimdi Hicaz makamında Amir Ateş'e ait bir şarkıyı dinleyeceğiz. Gönül Yazar'dan yine. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Yana yana kül oldum Sefer Karabük'ten dinledik bu Rast Türkiye efendim. Şimdi bir başka Rast makamındaki eseri de Muazzez Ersoy seslendirecek. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait bu şarkının. Sevmekten kim usanır?

Nusret Yılmaz'dan dinledik. Yangınlardayım. Bestesi Hasan Esen, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait bir şarkıydı. Şimdi yine Rast makamında bir Süleyman Şen şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinleyeceğiz. Son aşkımdın sevgilim sen, ellere değiştin beni.

Herkesin ezbere bildiği o dizeler Karacaoğlan'ın. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Saadettin Kaynağ'ın bu dizelerden mahur makamında bestelediği bu güzel şarkıyı Neveser Gerginok seslendirdi efendim. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir mahur eserde Dilek Türkan'dan dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Sadi Işılay, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Ateşin gözlerini ruha kemendetme sakın.

O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor. Umut Akgürek'ten dinledik. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Mustafa Nafiz, Irmak'a ait Rast makamındaki şarkıyı ve bu akşamın son Rast eserini de Vedat Çetinkaya seslendirecek şimdi. Bestesi kendisine, güftesi Nilgün Aygül'e ait bu eser. Yanımda olsaydın yeterdi inan.

Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Sevgili Name dostları, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızın yapımcısı bu akşam Işıl Aktan'dı. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengil'di ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşamınızı da bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili dinleyenlerimize. Vedamız bu akşam Nihavend makamında olacak. Bestesi de, güftesi de Yıldırım Gürses'e ait yine çok sevdiğiniz unutulmaz bir eseri İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinleyeceğiz. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Yarın akşam aynı saatte burada olacağız efendim. O vakte kadar nameyle kalın.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT İstanbul Radyosu'ndan bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte Aşkın Namesi program ekibi olarak sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Bugün marif modeli diyeceğiz, eğitim diyeceğiz. Profesör Doktor Ali Seyyar Bey'in yazmış olduğu bir makaleyle bugün programımızı tamamlayacağız. Evet, eğitim diyoruz. Eğitim sadece teknik bir bilgi aktarımı değil, bir insanı insan yapan değerlerin derununa inme yolculuğudur. Modern dünyanın eğitim kavramı daha çok zihni bir donanımı ifade ederken, bizim medeniyetimizde marif, bilginin irfana dönüşmesi, ruhun terbiye edilmesi ve milli manevi bir şuurla donanmasıdır. Marif, insanı kendi özüne, fıtratına yaklaştıran, onu adalet ve ahlak terazisinde sabitleyen bir denge sanatıdır, diyor.

Evet, firkatin açtı canı tönemi olmaz yare. Efendim, tempolu bir uşak gazel dinlediniz. Bendeniz Hüseyin İpek'ten ve solo taksimini de kemanla Fevzi İptaş yaptı. Peki, mevcut marif modelimiz bu yüksek idealleri ne kadar kapsıyor? Zulmün estetize edildiği, adaletin ise kavramsal bir tartışmaya hapsolduğu bir çağda marif sistemimizi şu temel sütunlar üzerine inşa etmemiz zorunluluktur. 1. Zulme meyletmemek, estetik tuzaklara karşı dirayet. Eğitim sistemimiz öğrenciye sadece doğruyu değil, yanlışın makyajlanmış halini de fark etmeyi öğretmelidir. Zulmü ve sapkınlığı şirin, gerekli veya rasyonel gösteren her türlü anlatı aslında bir ahlak sapmasıdır. İlke ve ayet, Hud suresi 113. ayet bu konuda sarsıcı bir uyarı yapar. Zulmedenlere, sapkınlara en küçük bir meyil göstermeyin. Aksi halde size ateş dokunur der.

Ahmet Rasim'in Rast makamında bir şarkısını dinlediniz. Kimden? Gül yazıcıdan. Ne bir rengine bir gül konmuş. Evet, ne demiştik? Eğitimde kalmıştık, marif modelinde kalmıştık. 2. Masumiyet karnesi, masumiyet karnesi ve kul hakkı, etkileme hastalığıyla mücadele. Adaletin en temel kuralı, suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin masum olduğudur. Ancak günümüzde damgalama ve sosyal infaz bir eğitim sorunu haline gelmiştir. İlke ve ayet Hucurat suresi 12. ayette buyurulduğu üzere zanla hareket etmek ve bir topluluğu karalamak yasaktır. Ey iman edenler, zanın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Masum bir insanın onuruyla oynamak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olarak görülmüştür sevgili dinleyiciler.

Osman Kemali Efendi'nin Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anhuma'nın şehadeti için yazmış olduğu bir eser sevgili dinleyiciler. Muharrem'dir kamer mahsun güneş meyus kan ağlar. Felek şerkeşte mebhut hayrete dalmış cihan ağlar can ağlar. Evet, bendeniz Hüseyin İpek bu güzel güfteyi Hüseyin'i makamında bestelemiştim ve böyle bir eser meydana geldi. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Marif boyutu özellikle hukuksuz uygulamalar gibi toplumsal yaralara yol açtığı süreçlerde mahkeme kararı olmaksızın insanları hain veya terörist ilan etmenin bir kul hakkı ihlali olduğu sınıflarda işlenmelidir. Gençlere hukuk devletinin en temel unsuru olan şahsilik ilkesi ve iftiranın haysiyet cellatlığının manevi yıkımı öğretilmelidir. İnsan onuru siyasi mülahazaların üstünde bir kutsal olarak bellenmelidir diyor Profesör Doktor Ali Seyyar sevgili dinleyiciler. Şimdi Elif Güreşi ile devam edeceğiz. Ümidini

Evet efendim, Aşkın Namesi programının bugün de sonuna geldik. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte Profesör Doktor Ali Seyyar'dan almış olduğumuz Marif'in Modeli makalesini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz. Yine Cemalettin Turan'ın güftesiyle, bendeniz Hüseyin İpek'in bestesi ve sesiyle Aras Nehri Şahittir Hazin Öykü'ye, şimdi artık bir destan gamlı Türkiye eserimizde Allah'a emanet diyoruz. Yani Boraltan Köprüsü'nde vurdular bizi diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul'dan, İstanbul Radyo stüdyolarından saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmaktan mutluyuz.

1961 yılında yitirdiğimiz bestecimiz Saadettin Kaynak'ın Hicazkar makamındaki şarkısını Gökhan Sezen'den dinledik. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın.

Sayın dinleyicilerimiz, 1895 doğumlu Saadettin Kaynak, 20. yüzyıl Türk musikisinin bir dehası olarak kabul edilir. Tamburu Cemil Bey'in vefatında 21 yaşındadır ve 11 yıllık hafızdır. Tamburu Cemil Bey'in tamburda yaptığı yenilikleri sözel musikimizde yapmıştır. Hem hafız hem film müziği bestecisi vasıflarını şahsında özümsemiştir. 39 yaşına kadar beste yapmamış. 10 yaşında hafız olduğu zaman tanımaya başladığı musikiyi hem yerel hem de sanatsal olarak 29 yıl boyunca sabırla keşfetmiş, içine sindirmiştir. Saadettin Kaynak'ın Beste Çağlayan'ı 1934'ten sonra açılmış, gönüllere akmaya başlamıştır. Hicaz makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kader, seni kime şikayet edeyim?

Saadettin Kaynak'ın Hicaz makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik. Kader, seni kime şikayet edeyim? Sayın dinleyicilerimiz, Saadettin Kaynak henüz beste yapmadığı dönemde Odessa'ya sefer yapan gemilerde bir süre katip olarak çalıştı. Sonrasında ise asıl arzu ettiği mesleğine, imamlığa başladı. Bestekarlık yeteneğinin gelişmesiyle musiki yönü onu bir tercihle karşı karşıya bırakmıştı. Ve o da imamlık görevinden istifa ederek kendini tamamen musiki çalışmalarına verdi. 1953 yılında yeniden imamlığa döndü ve Sultanahmet Camii imamlığı görevine başladı. Bu görevdeyken yaptığı Yavuz Sultan Selim Ağlıyor filminin müzik çalışmaları sırasında felç olması sonrası 14 Ağustos 1954'te yapılan jübilesinin ardından Kadıköy Koşu yolundaki evine çekildi. 1961 yılında bu dünyadan ayrıldı.

Sayın dinleyicilerimiz, şimdi de 1932 yılında Viyana'da Yorgo Bacanos eşliğinde seslendirdiği taş plak kaydını sunuyoruz. Mahur Gazel. Zülfü sümbül tavının başımda sevda havım var. Sayın dinleyicilerimiz, bu kaydın ardından 1926'da Hafız Kemal ile birlikte okudukları ve satış rekorları kıran taş plak kaydını dinleyeceğiz. Akşam oldu yine bastı kareler. Gitme yavrum, seni aslan pareler.

Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyla, Ali Osman Akkuş'un sesiyle, yorumuyla başladık bu gece Yıldızlar Altında programımıza. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere yine. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Muhayyer Kürdi makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkı İlhan Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Mevsimler gelip geçiyor, sen gülüyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Şimdi de Burcu Göktürk'ü dinleyeceğiz. Sinan Ozan'ın sözlerini yazdığı Artaki Candan'ın Hüzzam şarkısında. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken bir hatıranın matemi canlandı gözümde. Bak şimdi ben ağlıyorum kalbim acırken, vallahi riya yoktur efendim bu sözümde.

0: Güftesi Güngör Fahri Tüzün'e, bestesi Cinucen Tanrı Korur'a ait hüzzam eser var sırada Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim. Eremem vaslına, lakin erebilsem de yine doyamam vuslatına, kendimi hasret bilirim.
1: Ettiğin cevri

Mahzun gönül heyhat, şad olacak mı sanıyorsun? Vah esef ah, biçare gönül eyvah, aldanıyorsun. Kemani Salih Efendi'nin bu hüzzam eserini Ali Şenozan'ın yorumundan sunduk size. Sıradaki hüzzam şarkımız Bimenşen'in

bestesi Muzaffer Birtan'dan sunuyoruz. Bilirim daha sen pek küçüceksin. Gönlüm seni sevdi ah ne diyeceksin. Nice bir istina naz edeceksin. Gönlüm seni sevdi ah ne diyeceksin.

Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor. Saadetin Kaynağı'nın bu hüzzam eserini Tülink Orman'dan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser, Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Muhayyer Kürdi bestesi. Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyeceğiz. Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende, ağlatma yeter, kalmadı hiç gözyaşı bende. Bir hasta dilim var ki aldın, o da sende, ağlatma yeter, kalmadı hiç gözyaşı bende. Eserin öncesinde Astik Ağa'nın Muhayyer Kürdi makamındaki peşrevinin bir bölümünü dinleyeceğiz.

tekrar bana dönsen, yine beni sevsen, kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilim desen. Zeki Müren'den dinledik, güftesi ve bestesi kendisine ait bu Muhayyer Kürdi şarkıyı. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait aynı makamdaki eseri de Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Hele bir yalnız kal da nasılmış göreceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, istemem artık. Selçuk Aygan'dan dinledik, güfte ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bu muhayyer Kürdi eseri. Aynı makamda güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait şarkı var sırada. Solmaz Teğmen'den dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm hele, lacivert kanatlı kumru olsaydım. Seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Muradımsın, baharla gel. Esma Başbuğ seslendirdi, güfte ve bestesi Selahattin İçli'ye ait bu Muhayyer Kürdi eseri. Bu gece de böylece Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Mehmet Erbulan'ın güftesini yazdığı Kutlu Payaslı'nın Muhayyer Kürdi bestesi. Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz. Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Bu hayal, bu ümit, bu aşk, bu bahar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında Akustik Name'deyiz. Ben Semra Karakuş. Bu haftaki Akustik Name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçıları ile sizlerleyiz. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, utta Gürcan Yaman, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Sizlere güzel bir yayın sunmak için bu stüdyolardan sesleneceğiz. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Saat 19'a dek Türk sanat müziğinin en güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizlere ilk olarak Selahattin İnal'ın nihavent bir şarkısıyla seslendik. Ahımı hicranımı sakladım gizli tuttum. İkinci olarak güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait güzel bir eser var sırada. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait yine Nihavend makamında bir eser seslendireceğim sizlere. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin?

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, yine sizler için güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım. Saadettin Öktenay'ın Nihavend makamında bir eseri ki böylelikle Nihavend eserlerimizi de bu bölümde tamamlamış olacağız. Sevil neşelen, sevme yanarsın.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, şimdi de programımızda Kürdili Hicazkar makamında eserlere geçiş yapıyoruz. Yine sevdiğinizi ümit ettiğim bir eseri repertuarıma ekledim. Bu arada bir şey söylemeden geçemeyeceğim tabii ki. TRT İstanbul Radyosu'nun hepsi birbirinden değerli, kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarıma ve büyüklerime teşekkürler ediyorum bu güzel eşlikleri için. Benim için çok kıymetli bir solist olarak insanı çok mutlu eden bir şey. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, Kürdili Hicazkar makamındaki eserimiz güftesi Erol Sayan'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait güzel bir eser. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni...

0: Külliyeci Asker Makamı'nda giriş taksiminde TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı Turay Dinleyen abime çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel taksimi için. Evet değerli dinleyicilerimiz, yine güzel bir eser var sırada. Yesari Asım Arsoy'un çok sevilen eserlerinden bir tanesi. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşasam, Külliyeci Asker Makamı'nda sizler için seslendiriyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesan'a ait. Yine Kürdilici Asker makamında güzel bir eserle biraz hareketlenelim istiyorum. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

Sırada bestesi Zeki Duygulu'ya ait yine Kürdilici Asker makamında güzel bir eser var. Benim de sevdiğim bir eser. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

isyan. Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada güzel bir eserimiz var. Kürdi makamında artık yeşerecek bir dalım yok. Güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Nazif Girginer'in Muhayyer Kürdi makamında eseri Akşam Olunca Yarelerim Sızlar sizin için seslendirdik. Şimdi sırada yine güzel bir eserimiz var. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Değerli dinleyicilerimiz, yine Muhayyer Kürdi makamda bir eserle devam ediyoruz programımıza. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Münir Evcioğlu'na ait bir eser. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi programımızın sonlarına doğru geliyoruz ve Uşak makamında bir eser seslendireceğim sizlere. Söz ve müziği Sevim Şengül'e ait. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

Klarnette Tanju Erol, Ud'da Gürcan Yaman, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Mete Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz idi. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Sizlere son olarak uşak bir İstanbul türküsüyle veda edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Evet, bugün de sevilen Türk müziği nameleriyle bir mola vermek, ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız doğru frekanstasınız, TRT Name'desiniz. Ben Bengü Ergen'e ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler, en özel şarkılarla sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. Geçmişe uzanıyoruz ve Muazzez Abacı'nın Efendim isimli 1992 tarihli albümünden bir Bilge Özgen bestesi sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Ayten Baykal imzalı. Bana canım dünyaları verseler ve bütün sevgileri, hadi vazgeç deseler, aşkımı isteseler, bir diğer adıyla vazgeçemem.

Kıymetli sanatçı Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Yavent makamındaki eseriyle bizlerle birlikteydi. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Güftesi Nurten Uzun tarafından kaleme alınan bir Ümit Sancaklı bestesine kulak vereceğiz ve bu şarkıyla 1994 yılına uzanacağız. Ayşe Tunalı'nın Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıllardır hasretim senin sevgine, ruhumu ısıtan sıcak sesine, bir diğer adıyla Bana Sen Yasak.

Tüm çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin. Kalbim sana aşk köprüsü geçmesini bilmedin. Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend eserini Yüksel Uzel'den dinledik. 80'li 90'lı yıllarda şarkılarıyla Türk müziğine damga vurmuş bir sanatkardı kendisi. Birlikteliğimiz bir Akın Özkan şarkısıyla devam ediyor. Şimdi de Belkıs Dikmen'e kulak veriyoruz değerli dinleyenler. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik.

hissedebiliyoruz. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yaşanmışlıkların omuzlardaki yükünü, geçmişten tatlı anıları, bir tebessümle hatırlanan hatıraları anlatan bir Yıldırım Gürses şarkısı. Güfte Uğur Gür imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak seslendiriyor. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma, aradan yıllar geçti.

sitemkar dizeleriyle kalplere dokunan bir Turhan Taşan şarkısına kulak verdik. Güfte Yalçın Bennican imzalıydı. Oldu mu ya dedi kıymetli sanatçımız Serap Mutlu Akbulut. Evet, zaman şeridinde yine 90'lı yıllarda mola veriyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Kürti makamındaki bu eser sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümüne de adını veren eser. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Hasan Eylen, 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt da bizlerle birlikteydi. Sanatçı Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdili Cazkar şarkısını seslendirdi. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Bazen insan omzuna yaslanacağı bir omuz arıyor, öyle değil mi değerli dostlar? Bizler de şarkıların şefkatli kucağına kendimizi bırakıyoruz ve umutlarımızı, heyecanlarımızı, hüzünlerimizi, mutluluklarımızı şarkılarla paylaşıyoruz. Şimdi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1997 tarihli Anılarla Yıldırım albümünden beste ve güftesi kendisine ait bir kayıt sunuyoruz sizlere. Mazideki Aşk.

Dakikalar daha da anlamlı oluyor bu güzel şarkılarla. Ayfer Er'in 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e aitti. Sevgili dinleyicilerimiz, nostaljik yayınımız en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. İzmir Radyosu saz sanatçıları tarafından icra edilen Refik Fersan'ın Hicaz Peşevi'nin ardından Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini kaleme almış olduğu Hicaz Bir Selahattin Pınar şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Belki ruhum seni çılgınca severken ölecek. Yine sensin beni bir lahza şifa yâb edecek.

Türk musikimizin yaşayan çınarı Mustafa Sağyaşar, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Geçtiğimiz yılda değerli sanatçımız Mustafa Bey'i programımda ağırlama şerefine erişmiştim. Gerçekten kıymetli sanatçımızdan biz genç neslin öğreneceği çok şey var. Kendisine sağlıklı, uzun, musikiyle dolu bir ömür diliyoruz. Ve şimdi mikrofonlarımızı Mediha Demirkıran'a bırakıyoruz. Yine bir Selahattin Pınar eseri dinleyelim. Güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu sevilen şarkının. Gönül yarasından acı duyanlar, feleğin kahrına boyun eğermiş. Kara bahtın cilvesine uyanlar, bir gün olur muradına erermiş.

TRT İzmir Radyosu'nda 1999 yılında kaydedilen bir Sabri Süha Ansen bestesini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ise Erol Sayan'ın güftesi Taner Şener'e ait şarkısında Gönül Akkor'u dinliyoruz. 1974 tarihli bu kayıtta sanatçımız bize şöyle sesleniyor.

Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Hicaz eseri Hamiye Turan seslendirdi bizler için. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel namelerin ardından şimdi biraz ritmimizi düşüreceğiz değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz birçok esere yer veriyoruz programımızda. Kimileri 60'lı 70'li yıllardan sevilen şarkılar, kimileri ise bu şarkıların güncel düzenlemeleri. Şimdi yine nostaljik bir paylaşım var sırada. Emel Sayın şarkılarından derlenen ve 2007 yılında dinleyicilerle buluşan bir albümden bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Necla Gürer'e ait şarkıda Emel Sayın bize şöyle seslenecek. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nca seslendirilen Saadettin Kaynak şarkısını beraberce dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Karacaoğlan'a aitti. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine çok özel bir şarkı var sırada. Tabii ki şarkılar sevdaları, aşkları en güzel şekilde anlatıyor. Değerli bestekarlarımız, değerli söz yazarları öylesine güzel şeylere değinmişler ki şarkılarla, namelerle adeta duygularımıza tercüman olmuşlar. İşte şimdi o eserlerden birine kulak vereceğiz. Tahir makamında bir Fehmi Tokay bestesi. Daha önce birçok kıymetli sanatçımız tarafından da seslendirildi. Meral Uğurlu, Alaaddin Yavaşça, Münip Utandı ya da Mediaşen Sancakoğlu'nun icralarını da duyabilirsiniz. Ancak şimdi Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şef Vedat Kaptan Yurdakul icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gönül vermişken el çektim güzelden, yıkıldım cevr ile çöktüm tezelden.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş adıyla müsemma Ayşem Ayşem Mor Menekşem isimli karciğer türküyü bizler için seslendirdi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve Aşıklar makamının unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. 2021 yılında aramızdan ayrılan bu şarkının kıymetli bestekarı Selçuk Tekay'ı da sevgiyle analım. Güfte Sami Derin Tuna'ya ait ve Hülya Sözer icrasıyla dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Kıymetli sanatçı Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği Gerdaniye Anonim Türkiye'ye kulak verdik. Yine günümüzü renklendiren harika bir çalışmayı dinledik. Beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli sanatkar Faruk Tınaz'ın 1998 yılında yayınlanan Kalbimin Kadını isimli albümünde yer verdiği Erdoğan Berker şarkısını dinliyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi Ayten Baykal'a ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Bir diğer adıyla Yunus gibi sizlerle.

Sevgili dostlarımız, anlamlı paylaşımlarla, birbirinden güzel şarkılarla bir yayının daha ne yazık ki sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz anonim bir Hüseyin'i türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.